0: yerimiz. Aha, şimdi buradan çiğden yaradan da var.
1: Yo, double up!